Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Kuveyt'te Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Çam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Birlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Buraya yatırım kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyük

Elçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Nasılsınız, iyi misiniz, yolunuzu diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve her zaman yapa geldiğimiz gibi bunu canı gönülden söylüyoruz. Sesteki tınıya, ses samimiyetine inanıyoruz. Görselin samimiyeti yok mudur? Elbette görselin de vardır ama sesin samimiyeti bir ayrıdır diye düşünüyoruz. Edebiyatında, Türk şiirinde yeri tartışılamayacak derecede büyük olan, hatta Sultan-ı Şuara denilen, şairlerin sultanı tanımlaması kendisine yakıştırılan bir şairin en azından bir şiirinden, belki de bilemediğiniz iki şiirinden örnek verip hayatıyla ilgili veya sanat anlayışıyla ilgili bir böyle kimsesiz, yalnız bir yolda yürüyen bir adamın cümlelerini aktaralım. Bakalım neler söylüyor kaldırımlarda Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Aktaralım.

sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar. Çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.

ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesini aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı zulmetten.

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Ölse kaldırımların, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Kara sevdalı eşi.

Çok hissettiğimi düşündüğüm bir şiir bu. Hissettiğimi ne kadar aktarabilirim? Bu ayrı bir konu, tartışma konusu. Fakat ben hissettiğim, uzun yıllardır hissettiğim bir şiirdir. Nedir sokakta kimsesiz, yalnız dolaştığımdan mıdır, değil midir bilmiyorum. Arkama bakmadan yürüdüğümden midir? Aynı maceraların belki daha küçük varyantlarını yaşadığımızdan mı kaynaklanmaktadır bilmiyorum. Ama bu şiir hissettiğim şiirlerden biridir. İçimde damla damla korkunun biriktiği dönemler olmuştur. Sokak başını her ne kadar devler kesmese de başka şeylerin kestiği anılarım vardır. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Ve bu anlamda camlara, sokak başlarına, evlere yüklediğimiz anlamda değişebilir. Tabii çok da böyle aziz olduğumuz günler de vardır. O günleri de yad etmek lazım ama kaldırımların, yalnızlığın, sokakta olmanın, bir gece vaktinin ve hala yeryüzünün birçok yerinde hakikaten de yatacak bir kaldırım bile bulamayan nice insanları düşününce çilekeş yalnızların annesi olabilecek, kimsesi yoksa bu çilekeş yalnızların, onların sığınabileceği mekanlar artık kaldırımlar olabilmişse hepimizin insanlığından sonsuza kadar, belki de eğer bu halimizden vazgeçmezsek sonsuza kadar utanması gereken bir durumu yaşıyoruz demektir. Kaldırımlar hakikaten söylediği gibi herkesin sesinin kesildiği bir noktada sesin duyulmaya başladığı bir yerdir. Artık kendi ayak seslerinizi duyarak ilerlemek durumundasınız. Ve zaten söylüyor, zaten bana da düşmez diyor yani Necip Fazıl. Yumuşak bir kucakta can vermek benim gibi bir zata düşmez diyor. Böyle de hayatıyla zaten söylediklerinde ifade etmiş bulunuyor. Çünkü kaldırımların emzirdiği bir çocuk. Ve yumuşak bir kucakta can vermek yerine o kaldırımlarda, belki de o mazlumlarla, o yalnızlarla hayatını geçirerek, onun Reis Bey'de anlattığı olaya da bakacak olursanız, yine mazlumlardan, adaletsizliklere uğramış bir takım insanların yaşadığı dramlardan bahsettiğinden de yola çıkacak olursanız, Necip Fazıl söylediklerini yaşayan bir zat olmuştur. Belki kaldırımlarda vefat etmemiştir ama söylediklerini yaşayarak, inancını, anlayışını hayata çakarak gitmiştir. Katılıp katılmamanın dışında bazen böyle algılamak lazımdır. Mesela yeryüzünde de sizinle aynı inancı paylaşmayan, aynı dini paylaşmayan, aynı hayat görüşünü paylaşmayan, aynı felsefeye inanmayan, ne bileyim, sizinle tamamen başka dünyaların insan olarak karşılaşabileceğiniz bir takım insanlara saygı duyarsınız. Niçin? Ömrünü insanlık için bir şeylere adadığı için, hakikat için, doğruluk için, güzellik için bir şeyler yapma çabasından dolayı, kendisini halkına adadığı için, kendisini mazlumlara adadığı için, tüm şiirlerini, tüm sanatını, tüm çalışmalarını, yeryüzündeki sefaletin ortadan kalkması için, uğraş verdiği için, artık burada bakmıyorsunuz bu adam neci, kimci, ne yapar ne eder diye düşünmüyorsunuz, yaptığı mücadeleye saygı gösteriyorsunuz. İşte Necip Fazıl da onlardan biridir. Seversiniz, sevmezsiniz, şiir anlayışını iyi bulursunuz, kötü bulursunuz, ne bileyim yani. Sevip sevmemenin dışında anlayabileceğimiz ender zatlardan biridir. O hayatını bu anlamda böylece ortaya koymuştur. Onun özellikle şiirle ilgili düşüncelerini, onun bildiğim kadarıyla son kitabı olan Çile'nin ve Çile kitabının sonuna koyduğu Poetika isimli bölümde, ortalama 30 sayfalık bir bölüm, orada anlattığını hatırlıyorum. Bu düşüncelerini kısmen özetleyebiliriz belki. Mesela şu cümlesi vardı onun: şair sınırlı bir duygulanma çerçevesinde kalmayan, üstün idrak seviyesine erişen, ne yaptığının yanı başında niçin ve nasıl yaptığını da bilen ve mutlak hakikat arayandır. Onun şiire yüklediği anlamların başında bu gelir: hakikat yolculuğu, hakikati arama. Dolayısıyla şiire yüklediği anlam ulvi bir anlamdır. Sınırlı bir duygulanmayla çerçevelenmemiştir. Üstün bir idrak halidir ve bu anlamda tamamen bir hakikat arayışıdır. Onu doğal olarak, eğer şiire yüklenen anlam buysa, Necip Fazıl bünyesinde onu dinden, onu özellikle İslam'dan soyutlayabilmek mümkün değildir.
O halde der, şiir de buna paralel olarak varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolundan giderek Allah'ı yani mutlak hakikati aramayışına dönüşür veya öyledir der. Bu işi başarabilmek için şiirin yürüdüğü yol ise en sarp fakat en kestirme yoldur. Bu yoldan gitmek suretiyle mutlak hakikate yani alemin mütenahi kesretinden büyük ve merkezi vahdete ulaşmaktır gayesi. Böyle tarif eder. O tamamen şu an kurduğum son cümle onun kaleminden çıkmış cümlelerden biridir. Öyleyse mutlak hakikat madem Allah'tır, öyleyse Allah'ı arama işidir veya yeryüzünde Allah'ın gönderdiği dini, dinleri aslında bir din vardır belki. Bu anlamda düşünecek olursanız Hazreti Adem'den beri gönderilen din vardır. O bir şekliyle farklı uygulamalar halinde seyretmiş olabilir ama şöyle baktığınızda bir din vardır. Allah'ın gönderdiği dindir o da. Buna baktığınızda belki de o dinin doğru şekilde hakiki manada uygulanmasından veya uygulanmamasından duyulan, uygulanmasına duyulan özlem, uygulanmamasına duyulan sitem de söz konusudur onun şiirlerinde. Tekrar başa dönecek olursak, şairi sınırlı duygulanmaların çerçevesinde veya pençesinde kalmayan, üstün idrake taşıyan ve doğal olarak şiire yüklediği anlamı da ulvi olarak özetleyebileceğimiz bir büyük zattır Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Aklımda yoktu belki Necip Fazıl Kısakürek ama kaldırımlardan buralara kadar geldik. Kaldırımlar 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümünü okudum. Dilerseniz 2. ve 3. bölümünü de okuyayım. Diler misiniz? Dilemez misiniz? Dilerseniz okuyalım ya. Diyelim yapmayın. Yok dilemiyor musunuz? Ya dileyin o zaman. Yok olmadı. Tamam o zaman. Şöyle yapalım, her zaman çoğunluk hazırlık konusuna girmeyelim, nitelik ve nicelik konusuna girelim. Bana göre nitelik ikinci ve üçüncü bölümlerin okunmasıdır. Nicelik olsaydı belki daha güncel şiirler okuyabilirdik. Bugünlük böyle olsun. Kaldırımların ikisini ve üçünü okuyalım, böylece programımızı sonlandıralım. Ne dersiniz? Evet, ne dersiniz sorusuna cevap alamayacağım için kolaylıkla soruyorum yani. Böyle düşünün. Hadi bakalım kaldırımlar 2 ve 3 sizler armağan olsun. Vedamı da şimdiden yapacağım. Ardından çalacağımız eser de sizler armağan olsun. Bilmiyorum dünyanın neresindesiniz, ne iş yaparsınız, nasıl inanırsınız, nasıl düşünürsünüz, hayata nasıl bakarsınız ama bildiğim bir şey var ki herkeste bir kalp var. Herkeste insani yönlerini kuvvetlendirebilecek ve ortaya koyabilecek veya kuvvetlendirebilecek bir ne var? Yön var. Herkes bu yönünü besleyecek olursa iyiliğin galip geleceğine dair inancımız baki. Ama bu yönümüzü ihmal eder de onu kaldırımlardaki yalnızlar gibi bırakırsak kötülüğün her dönemde galip geleceğini size garanti edebilirim. Öyleyse söylediğim gibi bizi nereden dinlediğinizi çok iyi bilmiyorum ama her nereden dinliyorsanız hiç önemli değil. Saygılarımızla, sevgilerimizle bu güzel eseri sizlere aktaralım. Hoşçakalınız. Şiirimizden sonra güzel şarkımızda sizlere armağan.

başını bir gayeye satmış kahraman gibi. Etinle, kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir taht revan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri. Onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var. Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari, koştur atını, koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Ne senin anladığın kadar kaldırımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Ne senin anladığın kadar.

Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat heyhat. O birince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına rağm oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim, bilirim kalkmayacak bir yar gibi.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneçra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: oldu sol.
1: Metehan'ın, Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede, dünyada yok emsali. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu.

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: söylesem şu gönlümü avutamıyorum, tutamıyorum boynu.
1: 97.8 kalbinizin ritmi.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
1: Bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Nijerya Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leske'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe
1: günlük
0: mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad yani hemen hemen birçok köyü boşaldı. Yerine mesela Kürtler veya eşinin aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyler mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine kimisi Kantar'da yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini...
1: Oralarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen, başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu an yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illa ki biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılıyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerinin namı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Yüz Türk Edebiyatçısı.
1: Sait Faik Abasıyanık.

0: Yıldızlar seni sandallara, kayıklara, vapurlara ve adalara götürecek. Dünyanın bütün adalarını gezeceksin. Dünyanın bütün sandallarına bineceksin. Elinde naylondan 35'lik bir oltayla deniz diplerinden balık sanıp fosforlar, yakamozlar, pırıltılar yakalayacaksın.
1: Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm.
0: Cehennem nişanında 5 sandaldık. Güzel bir ocak akşamı. Hava lodos, denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış. Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan, geniş ölü dalgalar. Sandallar ağır ağır sallanıyor, oltalar bekliyor, insanlar susuyor. 38 kulaç suyun altındaki derin sessizliği, dibindeki dallı budaklı kayaların arasına 7 rengin en koyusu girer mi şimdi? Sinagrit baba döner mi avdan? Pırıl pırıl eleğim sağma rengi pullarıyla ağır ağır muhteşem bir ilk çağ kralı gibi zengin, cömert ve asil, zalim mantosuyla dolaşır mı kim bilir? Altını, zümrüdü, incisi, mercanı, sedefi, lacivertliğin içinde yanıp sönen sarayını özlemiş, acele mi ediyordur?
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını yazdığı eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza yazdıklarıyla resim yapan Sait Faik Abasıyan'ın 3 hikayesinden seçtiğimiz küçük bölümlerle başladık.
0: Adapazarı'nda varlıklı ve köklü bir aile olan Abasızzadelerden Adapazarı Belediye Başkanlığı da yapmış olan Mehmet Faik Bey ile Makbule Hanım'ın oğlu Sait Faik 18 Kasım 1906 yılında Adapazarı'nda doğdu. Özgürlüğe düşkün, kişiliği sonucu düzenli bir öğrenim görmeyen Sait Faik, ilkokulu yabancı dilde eğitim yapan Rehberi Terakki Okulu'ndan sonra 2 yıl Adapazarı İdadesi'ne gitti. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ailesi İstanbul'a yerleşince İstanbul Sultanisi'ne girdi. Arapça öğretmenine yapılan bir şaka yüzünden öğrencilerin dağıtılması üzerine orta öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı.

0: Bir süre İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesine devam ettikten sonra babasının isteği üzerine 1931'de iktisat öğrenimi için Lozan'a, oradan da Fransa'daki Grenoble şehrine gitti. Kendisine entelektüel havası ve doğal güzellikleriyle çekici gelen Grenoble'da 3 yıl kaldı. Vaktini daha çok gezip görmekle geçiren Sait Faik, yüksek öğrenimini yarım bırakarak 1933'te İstanbul'a döndü. Kısa bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Babasının desteğiyle giriştiği ticaret işini de sürdüremedi. Bir ay Haber Gazetesi için adli muhabirliği yapıp mahkeme röportajları hazırladı. Babasının 1939 yılında ölümüyle, annesi ve kendisine kalan mülklerin geliriyle herhangi bir meslek sahibi olmayı düşünmeden geçimini kalemiyle kazanmanın yollarını aradı.
1: Yazlarını Burgazada'daki köşklerinde, kışlarını Şişli'deki apartmanlarında geçiren Sait Faik hiç evlenmedi. 1953 Mayıs'ında modern edebiyata yaptığı hizmetlerden dolayı Uluslararası Mark Twain Derneği'nin onur üyeliğine seçildi. 1944'te siroz hastalığına yakalandı. 1951 yılında tedavi için gittiği Paris'ten kısa bir süre sonra döndü, 11 Mayıs 1954'te öldü. Annesi tarafından 1955 yılında adına Sait Faik Hikaye Armağanı konulan ve 1964'te Burgaz Adası'ndaki evi müzeye dönüştürülen Sait Faik, ilk hikayelerinden İpekli Mendil ve Zemberi'yi Bursa'daki öğrenciliği sırasında kaleme aldı. Yayımlanan ilk hikayesi Uçurtmalardır. İlk kitapları Semaver, Sarnıç

ve Şahmerdan da olayları kaydetmekle yetinmiştir Sait Faik. Sevgilisine ipek mendil hediye edebilmek uğruna o mendili çalmak zorunda kalan çocuğu anlattığı ipekli mendil şöyle biter.

0: Halbuki o yine geldiği gibi bomboş, sessiz sedasız pencereden sıyrılıp gitti. Bu anda da bir dal çıtırtısı işittim. Düşmüştü. Aşağıya indiğim zaman başına kapıcıyla beraber birkaç kişi birikmişlerdi. Ölmek üzereydi. Sımsıkı kapalı yumruğunu kapıcı açtı. Bu avucun içinden bir ipekli mendil su gibi fışkırdı. Ya, iyi, halis ipekli mendiller hep böyledir. Avucunun içinde istediğin kadar sıkar, buruşturursun, sonra avuç açıldı mı insanın elinden su gibi fışkırır.
1: Sait Faik hikayesinin değişmez ekseni insana duyulan güven ve yaşama sevincidir. Anlattığı her şeye sevgiyle yaklaşır Sait Faik. Bir yaşlı adamın kahvede pencereden bakışı, bir delikanlının sevgilisine içinde bulunduğu anın izlenimlerini yazışı, bir karpuz sergisinde yanıp sönen mum ışığı, vapurun burnundaki projektörcü, plajdaki insanlar. Dünyaya hep çocuk gözleriyle bakar hikayecimiz. Selianos Hrisopoulos gemisi hikayesindeki küçük trifonun kendisidir Sait Faik. Gemisinin batırılmasıyla yitip giden umutlarını seyrederken hüzünlerini veren bir çocuk. Şehre inmek bir meseleydi. Trifon gerçi mektebe gitmiyordu ama kendi kendine çalıyordu. Kitap defter bile epey para tutmuştu. Selianos yarın balığa gidecekti. Çaperenin hindi tüylerini düzeltiyor, kopmuş çürümüş misinaları tamir ediyor, pastı iğneleri değiştiriyordu. Bir bol balık olsaydı, yarın da biraz gaz yağı, bir parça şeker, telefona bir pantolon, bir yün yelek, kendisine bir kasket alabilseydi. Evin içini biraz düzeltse, şehirden telefona bir iki küçük hediyecik getirseydi. Bir denizci hikayesi kitabı satın alsaydı, bir kocaman gemi resmi bulup telefonun yattığı küçücük odaya çivileseydi.

0: Hayatın kolayca eğip bükemediği kişilere derin bir hayranlığı vardır Sait Faik'in. Özellikle Gün Ola Harman Ola hikayesinde bu sevgi ve iyimserlik coşkuya dönüşür anlattıklarında. Şu saatte dünya yüzünde yaşayan kiminle tanışmak istersin deseler bir parçacık bile düşünmem. Dünya bir yana, Mercan Usta bir yana. Mercan Usta'nın evini, çocuklarını, perdelerini, sedirlerini, ismini bilmediğim, meraktan çatladığım isimleri, şiir dolu aletlerini. Mercan Usta bir yana, dünya bir yana. Mercan Usta'yla bir yer iskemlesinde, bir ceviz ağacı altında bir öğle sohbeti. Mercan Usta'yla herhalde şu saatte kapamış olduğu dükkanında balıklar, canavarlar, çarkı felekler.
1: Yalnızlık, hüzün, can sıkıntısı, kaçıp gitme, karşılıksız sevgi temaları çerçevesindeki uzun hikayelerden oluşan Havada Bulut kitabında yaşamak istediği, özlediği dünyayı Sait Faik şöyle dile getirir sevgili dinleyenler.
0: Nasıl bir dünya mı? Haksızlıkların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı. Pardon efendim, bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya. Sokaklarda sefillerin bulunmadığı bir dünya. Kafanın kolun çalışabildiği zaman, insanın muhakkak doyabildiği, eğlenebildiği bir dünya.

Haritada Bir Nokta adlı hikayesinde haksızlığa karşı öfkesi iyice belirgin bir Sait Faik ile karşılaşırız. Haksızlıkların olmadığı bir dünya hayal eden Sait Faik, balıktan dönüşte payı verilmeyen bir adama rastlayınca kendi kendine yazı bile yazmayacağına söz verdiği halde tütüncü

0: diye koşar, kağıt kalem alır, cebinden çakısını çıkarır, kalemini yontar, yonttuktan sonra tutup öper kalemini, yazmasam deli olacaktım der.
1: Giderek artan bir şiirsellikle dolu lüzumsuz adam da toplum dışı kişilere yönelir Sait Faik. Lüzumsuz adamla başlayıp Alemdağ'da var bir yılana bağlanan bu döneminde yaşama sevinci de hüzünle gölgelenir. İnsanlardan uzak, kalabalık ve şehirden korkup kaçan bir anlatıcının hikayesine kulak verelim şimdi de sevgili dinleyiciler.
0: Ben bir acayip oldum. Gözüm kimseyi görmüyor. Kimsenin kapımı çalmasını istemiyorum. Dünyanın en sevimli insanları olan posta müvezzilerinin bile. Mahallemden pek memnunum. 7 senedir çıkmadım oradan desem yeri. Hiçbir dostum da nerede oturduğumu bilmiyor. Mahallem birbirine muvazi sokaklar, bu sokakları diklemesine kesen bir diğer sokak, bir de bunlardan bütün bütüne bağımsız benim sokağımdan ibarettir. Ben bu sokaklara önemliliklerine göre 1, 2, 3, 4 numaralarını taktım. Kendi sokağım numarasızdır. Onu numaralamaya elim varmadı.
1: Son Kuşlar adlı hikayesinde çirkinliklerin, adaletsizliklerin ve tabiatı yok etmenin bilançosunun gelecekte ne kadar ağır olacağı konusunda bizleri uyarır Sait Faik. Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, misut insanlarla dolu, anlaşmış, sevişmiş, açsız, hırsız bir dünya düşündürüyor. Zaten kuşlar da pek geçmiyorlar artık. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek.
0: Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey diyen Sait Faik Abasıyanık'ın roman ve hikaye dışında şiir, röportaj, mektup ve çevirileri de vardır. Hikaye kitapları Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Az Şekerli adlarını taşır. Medarı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor adlarında İki romanı bulunan Sait Faik'in şiirleri şimdi Sevişme Vakti adıyla yayımlanmıştır.
1: Türk Edebiyatı'nın rüzgar gülü Sait Faik Abasıyanık, hayata, tabiata sıkı sıkı tutunmamızın kaçınılmazlığını ne güzel anlatır belleklerimizden hiç silinmeyen Şşt Şşt adlı hikayesinde.

0: nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir şşt şşt sesi gelmedi mi fena? Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları.
1: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Konusunda anlaşmaya var. İYİ Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti İlimi heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz...

zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var. Nice şehit gazimiz var. 1000

0: bilsin ki kan aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim. Burçlara sancak dikerim.
1: Min başına noktalarla.

Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Bazen kıskar diyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin.

0: Abi merhaba, kolay gelsin.
1: Yusuf, hoş geldin. Ne iyi ettin.
0: Sağ ol abi, hoş bulduk.
1: Nasılsın bakalım?
0: İyiyim abi.
1: Yok, pek iyi değilsin. Bir şey mi oldu?
0: Bilmiyorum abi, bu sabah kalktığımda iyiydim aslında, sonra bir şey oldu. Lavaboda yüzümü yıkıyordum. Aynaya baktığımda gördüğüm bana benziyordu.

0: Demiyordu. Yani bana benziyordu ama yüzünde acayip bir keder vardı. Ağzı kıpırdamıyordu ama birbirine girmiş, karma karışık, anlamadığım bir takım sözler duyuyordum. Ya da öyle sandım bilmiyorum. Rüya gördüğümü düşündüm. Elimi suya tuttum, suyu yüzüme vurdum, suyu hissediyorum. Ama akan su değil. Sanki kederdi. Kederle yıkıyordum yüzümü. Sanki aynadaki yüzün tüm kederi suyla bana bulaşmıştı. Ağırlaşmış hissettim kendimi ve birden kalbimi hissettim. Ağrıyordu. Başım zonklamaya başladı. Omuzlarım çöktü. İçimden tüm enerjim çekilmiş gibiydi. Ne yapacağımı bilemedim. Kalktım, sana geldim.
1: İyi yaptın Yusuf.
0: Evden çıktım. Sokağın köşesinde bir kedi gördüm. Simsiyah, uzun tüyleri vardı. Sapsarı gözleri. Çok güzeldi. Geldi bacağıma süründü. Başını okşadım. Sonra yavaş yavaş yürümeye başladı. Sanki beni takip et diyordu. Arkasından yürüdüm. Büyük tarihi bir binanın köşesinde, büyük bir pencerenin önünde durdu. Ansızın sıçradı ve binanın içine çevirdi başını. Pencereye yaklaştım ve kedinin durduğu yerden içeriye baktım. Yüksek tavanlı büyük bir odada 6 masa vardı. Masalardan biri boştu. 5 kişi masaların başında harıl harıl çalışıyordu. Bir şeyler yazıyorlardı. Biri dağınık saçlı, sakallı ve gözlüklü bir adam birden başını kaldırıp bana doğru baktı ve tebessüm etti. Sonra diğerleri de bana bakıp tebessüm ettiler. Dondum kaldım. Sonra dördü başlarını eğip yazmaya devam ettiler. Sadece o adam, dağınık saçlı, sakallı ve gözlüklü olan, bana bakmaya devam etti. Korktum, çevirdim başımı ve duvara yaslandım. Kediye baktım, gitmişti. Kendimi bir oyunun ortasında hissettim. Delirmeye başladığımı, garip hayaller gördüğümü düşündüm. Sonra hızla uzaklaştım oradan. Doğrudan sana geldim işte. Deliriyor muyum sence?
1: Korkma Yusuf, delirmiyorsun. Sadece yeni fark ediyorsun.
0: Neyi?
1: Etrafında neler olup bittiğini.
0: Nasıl yani?
1: Niye şaşırıyorsun Yusuf? Yunus'un şiirlerini okuyup Marrakeş'ten buraya gelen, beni bulan sen değil misin? Sen nasıl gelip beni bulduysan, birileri de gelip seni bulabilir. İnsanların normal dedikleri şeyler bir koşuşturmacadan ibaret. Yaşamın dikkat etmedikleri, farkına varmadıkları tarafları. Herkesin bir nasibi vardır. Nasibin seni nasıl buluyor, dikkat et. Korkma, şaşırma. Hem sen kitapların dünyasına girdin bir kere. Kitapların dünyası yaşadıklarımızdan daha gerçek. Çünkü normal zannettiğimiz yaşamımız normal değil. Biz kolaya kaçıp öyle adlandırıyoruz.
0: Bugün yaşadıklarım, bunun üzerine söylediklerin normal mi şimdi?
1: Normal Yusuf. Normal olmayan şey, etrafımızda bunca şey olurken yapa geldiğimiz sıradan eylemler.
0: Bilmiyorum. Kafamın içinde beynim kıvranıyor sanki.
1: Düşünce bazılarını yakalar ve vermek istediğini verdiğinde onları kıvranırken bırakıp gider. Beynin kıvrana dursun. Şimdi çalacak müzik ve okuyacağım şiir ruhunu ferahlatsın. Her şey yavaş yavaş yerine oturacak. Şimdi dinle. Bize Dede Efendi üfler, bizi Yunus anlatır.

Yine ben aşık oldum, yine ben bendekine. Gayrı kimesine değil, can ile tendekine. Aşığım gözüm görmez, kimse nişanım vermez. Bu acep elim ermez kendi kendimdekine. Ben derim derdim bitsin, derdime derman gitsin. Taşrada merhem nitsin, içeri öykendekine. Gönlüm melul açılmaz, ne idü seçilmez. Düştüm kaldım geçilmez, ar namus hendeyine. Miskin Yunus gel imdi, terk eyle gil benliği. Kogıl bu habis şeyi, sendeki bendekine.

buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim huzurunda sen olmayınca.
1: Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrı

Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 17. bölümünü aktaracağım.

Burada Halep Türkmen Cemaatleri 3. kısım. Başım kızdı çepnisi. 16. yüzyıl ortalarında 6 hane ve 6 gelir vergi nüfusu olan bu Çepni şubesinin 1630'da Hüseyin Bey'in yönetiminde 36 asker, 25'i evli hane ve toprak gelir vergisi, biri de gelir vergi nüfusu ile 3958 adet koyunları bulunmaktaydı. 1642'de Adana, Aydın ve Saruhan vilayetlerinde oldukları anlaşılan Başım Kızdı Çepnisi'nin 30'u toprak vergisi, 20'si de gelir vergisi olmak üzere 77 asker vergi nüfusu ile 2771 adet koyun ve 24 adet de develeri vardı.

1973'te Rumkale vilayetinde olan bu cemaat mensuplarının bu tarihte de 25'i toprak vergisi olmak üzere 30 asker vergi nüfusu ile 1526 adet koyun ve 40 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de Avca Koyunlu yakınlarında oldukları anlaşılan bir başım kızlı çeplisi şubesinin 7 asker vergi nüfusu ile 427 adet koyunları vardı.

Bu zamanda Menteşe bölgesinin emlak idare bölümü, Çatlı köyü yakınlarındaki Toyluk Gölü adlı yerde sakin olan bir şubesi, 13 toprak vergi nüfusu ile 3 adet deveye, yine aynı bölgede Bilan adlı köyde sakin olan bir mahallesi, 6 asker vergi nüfusu ile 2 adet deveye, Karahisar'ı sahip idari bölümü bulunan ve göçer oldukları ifade edilen başka bir mahallesi, 9 toprak vergi nüfusuna, bir diğer mahallede ise 14 asker vergi nüfusu ile 1827 adet koyun ve 15 adet de deveye sahip bulunmaktaydı. Bugün Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın vilayetlerine yerleşmiş bir halde bulunan Çepniler herhalde bunlardan başkası değildir.

Bayat. Bayat adı esasen Türkmenler arasında yer alan büyük bir boyun adı olmakla birlikte Halep Türkmenleri arasında da Bayat adını taşıyan küçük bir cemaat yer almaktaydı. 16. yüzyılda yine aynı adı taşıyan boyun içerisinde yer alan ve 1526'da 28 hane, 1536'da da 5 asker vergi nüfusuna sahip bulunan bu cemaat mensuplarının 1642'de 1 asker, 1663'te de 2 asker vergi nüfusu Şam vilayetinde bulunmaktaydı. 1673'te ise Bayatlı Bayadı adıyla bilinen ve Rüstem Bey'in yönetiminde olduğu anlaşılan bu cemaatin 12 toprak vergi nüfusu ile 831 adet koyunları vardı. Değerli 97.8 MHz Yurt

Şamlı bele süreydim yolumu, altınlardan alayım dalını. Üç güzele dokutayım şununu, alma gözlü kız perçemli kıratımı.

Başını başımdan yukarı tutar. Haykırır köpüğü başımdan atar. Kaçarsa kurtulur, kovarsa tutar. Alma gözlü kız perçemli kırar.

Bayındır. Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılda bağımsız cemaatlerden biri olarak görülen Bayındır cemaatinin 1630'da 43 hane vergi nüfusu ile 53.558 adet koyunları, 1642'de ise Bayram Hoca'nın yönetiminde 53 asker vergi nüfusu ile 20.347 adet koyunları ve 267 adet de develeri vardı. Ayrıca 1642'de Bayındır cemaatinden 100 adet koyunu olan bir asker de Şam vilayetinde bulunmaktaydı. Fakat 1642'de Bayram Hoca'nın yönetiminde 154 hane vergi nüfusunun Yeniil'de bulunması, bunların gerçekte sayıca daha kalabalık

Rakka eyaletinde Belih Nehri'nin doğu yakasına yerleştikleri anlaşılan ve toplam sayısı 100 asker olan Bayındır mensupları 1628'de firar etmiş iseler de ertesi yıl Fırat Nehri'nden geçilerek yerleşim mahallelerine geri götürülmüşlerdir. Öte yandan Bayındır cemaatinden 20 asker Rüstem Beyoğlu Halit ve Kara Ramazan adlı beylerin yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlar.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: Hepimize her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sibel Egemen'in seslendirdiği Hayret şarkısı.

Sıradaki şarkımız Işıl German'ın seslendirdiği Biliyorum O Sensin şarkısı.

ஹலோ உயிரும் ஹலோ anladım sensin o. Konuş benimle. Seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Banu'nun seslendirdiği Dert Olur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ali Kocatepe'nin seslendirdiği Hey Gidi Dünya şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: Kimsenin suçu yok.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

içimde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, türkme dovası. Dillerde türküler, barak havası. Bir başkadır benim

yiğitler dolaşır her bir yanında. Davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında. Bir başkadır benim çoban.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim Çoban Bey sevdalım.

Adil Şandan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keş Ahmet Muhtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oqdan, bir başqadır benim Çoban Bey sevdam. Bir başqadır benim, bir başqadır Çoban Bey sevdam.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu çınarıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bakalım. Hayvanlar.
3: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Şimdi gözlerini aç ay kızım.
1: Açıyorum. Aa, bu mutfağın haline Keloğlan.
0: Sana kek yaptım ay kızım.
1: Ah Keloğlan, yine her yeri batırdın.
0: Eve geç gelirim suç. Evde sana kek yapıyorum. Yine suç ya.
1: Kek yapmana tabii ki sevindim. Ama çikolatayı mikrodalga fırında veya ocakta eritmeyelim. Çünkü erittiğimiz kap sonrasında zor yıkanır.
0: Ben yıkarım ay kızım. Sen yorulma.
1: Bence daha temiz bir yöntem deneyelim. Sen de yorulma, ben de.
0: Ne yapalım peki? Hazır mı alalım?
1: Bir kap içine az miktarda ılık su hazırlayalım. Eritmek istediğimiz çikolatayı ağzı kilitli bir poşete koyalım.
0: Ha, sonra da poşetin ağzını kapatalım ve ılık suyun içine batıralım. Değil mi?
1: Ya.
0: O zaman çikolata birkaç dakika içinde erir ve kullanmaya hazır hale gelir.
1: İşte bu kadar.
0: Bir akıl iyidir ama iki akıl daha da iyidir.

0: Mutfaktayım ay kızım. Sana sürprizim var. Çok beğeneceksin.
1: Yanına geliyorum o zaman.
2: Gözlerini kapat ay kızım. Sürpriz bozulmasın.

0: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis'tir cigarası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyüdü.

kara gün geçer. Babam hey hey hey, bir kapıyı kapayan gene açar babam.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya halk, gönül verdik perdeye dost. Başlayan bir gazeldir, hüner değilse de dünyaya gelmez.

0: Bir...
1: Ah efendim, ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı.
2: Hoş geldin keçi suratlı.
1: Geliversene şu meydana. O söylese ben dinlesem. Efendim haddim olmayarak ben deniz söylesem. Bizi seyreden dostlar gülseler, eğlenseler. İş neymiş diyelim? İşimizi Mevlam rast getire. Gelse o çeşmi siyahım, handeler peyda olur.
2: Bıy bıy bıy bıy bıy. Acıbat, hayırdır yahu? Salam okuyorsun.
1: Ah bana bir eğlence medet.
2: Allah versin, hadi başka kapıya.
1: Yar bana bir eğlence.
2: Hacı Cavcav, aşağıya girirsem gösteririm sana eğlenceyi.
1: Yar bana bir eğlence.
2: Ne yapayım? Ne olacak?
1: Canım efendim, serpuş almıştım.
2: Sarhoş oldunsa bana ne?
1: Canım sarhoş değil, serpuş serpuş.
2: İyi yahu, ondan da bana ne?
1: Yahu öyle mi derler?
2: Ya nasıl derler?
1: Güle güle giy, başında paralansın derler.
2: Peki, güle güle giy, başında paralansın.
1: Dönüşte odun deposunun önünden geçiyordum. Bari birkaç çeki de odun alayım dedim. Aldım, eve gönderdim.
2: Güle güle, başında paralansın.
1: Ya sus, bu serpuş değil, odun aldım, odun.
2: İyi ya, güle güle işte, başında paralansın.
1: Canım efendim, öyle denmez.

0: gene denir.
1: Güle güle yak. Otur da külüne bak denir.
0: Peki güle güle yak, otur da külüne bak.
1: Derken efendim, geçen günkü yağmur nasıl yağdı mübarek? Şiddetinden evin kiremitleri filan kırılmış. Bütün yağmur suyu evin içine akmış. Bari bir iki dülger çağırayım da hem çatıyı aktarsınlar hem de evi elden geçirsinler dedim. Velhası kelam evi bir güzel yaptırdım.
0: Güle güle yak, otur da külüne bak.
1: Aman ne yaptın birader?
0: Güle güle yak, otur da külüne bak.
1: Canım efendim öyle demezler.
0: Ya ne denir?
1: Oh oh maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.
0: Oh oh maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.
1: Eksik olma kara gözüm. Derken efendim, evimin tamir edildiğini gören alacaklardan biri, Hacıbat zenginleşmiş de ev yaptırıyor, gidip alacağımı isteyeyim diye para almaya geldi. Benim param tükendiğinden alacaklıyla boğaz boğaza kavga ettik. İkimizi mahkemeye götürdüler. Mahkemenin sonunda ikimizi de hapse attılar.
0: Oh oh maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.
1: Yahu öyle denmez.
0: Ne denir? Ne bileyim ben köftehor.
1: İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, ötekini de çıkarırlar denir.
0: İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, ötekini de çıkarırlar.
1: Aferin kara gözüm. Sonra efendim, iyice uğraştıktan sonra bizi hapisten çıkardılar. Ben o sevinçle koşa koşa eve gidiyordum. Fırından ekmek çıkıyormuş. Aceleyle fırının kenarından koşarken küreğin sapı bir gözüme dokunup çıkarmaz mı?
0: İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da ötekini de çıkarır, siz merak etmeyin.
1: Canım öyle denmez.
0: Ya ne denir?
1: İnşallah şifa bulursunuz, yakında iyileşirsiniz denir. Lakin ben boşu anlatıyorum. Sahar duymaz uydururmuş.
0: Ben sahar değilim ki köftehor.
1: Aman efendim öyle demek istemedim. Bu atasözü diyor ki, bir olayın iç yüzünü bilmeyen kimse görünüşe göre bir sonuca varır, vardığı sonucu da doğru sanır. Ya da işine geleni anlar.
0: Hay hay. Sen söyle, ben işime geleni anlayayım.
2: Hacivat ve Karagöz'le atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Radyo Yurt FM.

0: bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sana bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultan ve kahraman.
2: Tınava gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kız.

0: mızrak başı gibi uzanan bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
1: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostlarım, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya Rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir, sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

Nazil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım.

0: Arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: Yurt FM 97.8
2: FM'de
1: kalınız.

0: Radyonun hostisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Utanır söylemez, diz çekip sana yalvarır. Dudakların bana ısılı yapınken öğren, bu rüyadan

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine, kimisi kamplarda yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane...

0: Bir büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette, bence mecliste başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı ya birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa, yani illaki Türkiye'de 1 milyon 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'de Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı, ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Yani tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
0: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

YDYPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Svalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

PYD, YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, TEVDEM, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

EYD, YPG terör örgütünün Elgıbeyn, Elmahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Elgıbeyn de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD, YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Ranen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melebarho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldi yaptığı Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. We'll be right back.

0: başlar. Ben Aleyna.
1: Tabii ki. Bu nasıl yaz?

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bülent Ersoy'un seslendirdiği Sabaha Kadar şarkısı.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimiz. Türkçenin sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk sineması.
2: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Kemal Sunal. Kemal Sunal, Türk mizah geleneğinin sinemadaki yansımasıdır. Onda fıkralarıyla ünlü Nasrettin Hoca'dan Keloğlan masallarına kadar birçok unsur vardır. Türk sinemasında komedi türünün en önemli oyuncularından biridir. Bazen sakar, bazen şanslı, iyi ve saf rollerde sıklıkla oynar. Halk arasındaki lakabı İnek Şaban'dır. Şener Şen ve İlyas Salman'la beraber birçok filmde oynamıştır. Kemal Sunal, Türk mizah geleneğinin sinemadaki yansımasıdır. Onda fıkralarıyla ünlü Nasrettin Hoca'dan Keloğlan masallarına kadar birçok unsur vardır. Ayrıca toplumun içindeki insanlık halleri mizah ve ustalıkla onun filmlerinde vardır. Kemal Sunal filmlerinde Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türk insanının özellikleri vardır. Oyuncunun en önemli filmleri şunlardır: Köyden İndim Şehre, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Meraklı Köfteci, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Yüz Numaralı Adam, Kibar Feyzo, Şark Bülbülü, Dokunmayın Şabanıma, Zübük, Davaro, Davacı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Talihsiz kaza, üzgünüm. Sizle olmasam da sizi görüyor.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Gıcırda gıcır, gıcırda gıcır. Kapımız ne güzel müzik yapıyor değil mi Keloğlan?
1: Evet biliyorum ay kızım. Güzel anamın bahçe kapısı da böyleydi. Nostalji oldu bana.
0: Ama ben bu sesten rahatsız oluyorum.
1: Daha önce niye söylemedin ay kızım?
0: Senin fark etmeni bekledim. Ama sen de pek keyif alıyorsun herhalde bu durumdan.
1: Olur mu ay kızım? Bu gıcırtı seni rahatsız ediyor. Ben nasıl keyif alırım? Bir çaresine bakayım hemen.
0: Ne yapacaksın?
1: Hop gel başıma şimşir tarak. Gıcırdayan kapıya zeytinyağı merhem olacak.
0: Nasıl yani? Salataya döker gibi kapıya da zeytinyağı mı dökeceksin?
1: Evet ay kızım.
0: Bakalım nasıl olacak? Ben içeriden zeytinyağı getireyim o zaman.
1: Tamam ay kızım. Ben de gıcırtı tam nereden geliyor bir bakayım.
0: Al bakalım Keloğlan. Zeytinyağı iyi gelir kapımıza inşallah.
1: Evet, pamuğa biraz zeytinyağı döküyoruz. Sonra kapının menteşelerine bir güzel sürüyoruz. Bak, şimdi gıcırtı geliyor mu?
0: Aa, hiç ses kalmadı ve kapı daha hızlı kapanıyor artık.
1: Ben sana dedim ay kızım.
0: Evet, bir sorunu daha hallettin Keloğlan.
1: Ben bu işlerin üstesinden sensiz gelemem ay kızım.
0: O zaman biz iyi bir ekibiz Keloğlan.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa

kanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların

çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı El Nur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Mutfaktayım ay kızım. Sana sürprizim var. Çok beğeneceksin.
1: Yanına geliyorum o zaman.
2: Gözlerini kapat ay kızım. Sürpriz bozulmasın.
1: Anlaştık.
2: Şimdi gözlerini aç ay kızım.
1: Açıyorum. Aa, bu mutfağın haline Keloğlan.
2: Sana kek yaptım ay kızım.
1: Ah Keloğlan, yine her yeri batırdın.
2: Eve geç gelirim suç. Evde sana kek yapıyorum. Yine suç ya.
1: Kek yapmanı tabii ki sevindim. Ama çikolatayı mikrodalga fırında veya ocakta eritmeyelim. Çünkü erittiğimiz kap sonrasında zor yıkanır.
2: Ben yıkarım ay kızım. Sen yorulma.
1: Bence daha temiz bir yöntem deneyelim. Sen de yorulma, ben de.
2: Ne yapalım peki? Hazır mı alalım?
1: Bir kap içine az miktarda ılık su hazırlayalım. Eritmek istediğimiz çikolatayı ağzı kilitli bir poşete koyalım.
2: Ha, sonra da poşetin ağzını kapatalım ve ılık suyun içine batıralım. Değil mi?
1: Ya.
2: O zaman çikolata birkaç dakika içinde erir ve kullanmaya hazır hale gelir.
1: İşte bu kadar.

0: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sağdım bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâh. Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Yencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Gencebay bestesi ve yorumuyla beyninize sunalım.

var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangını söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönüldenin yerim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

Kerem'le Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek

aşk benim, aşk benim, aşk benim. Benim adım aşk.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüğüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, her kesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git. Ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yari Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler, kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler. Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan, fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor.

sırf sana açıyorum. Git. İş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Türk müziğine sayısız güfte armağan eden sevgili Cemal Safi, eserleriyle programımıza duygu kattı, güzellik kattı. Bu güzel şairimize hayırlı ve verimli ömürler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya bir başka şairimizden bahsetmeye ve eserlerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Bu vesileyle siz değerli Türkçe dostlarına saygı ve sevgilerimizi sunuyor, müzik ve şiir dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim
2: sana
1: kadar.
2: Sana bin bir
1: tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultan yegâhı.
3: Tınav'a gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiir.

0: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hep

0: Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerinden gelen misafirlerin hikayelerini yabancı mısında sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz farklı ve renkli bir misafir. Bugünkü misafirimiz hem Arap kültürünü hem de Türk kültürünü ya da Türkmen kültürünü bilen bir misafir. Onun için rengarenk bir bölüm sizi bekliyor. Hiç ayrılmayın. Hoş geldin Muhammed.
1: Hoş buldum. Teşekkürler.
0: Muhammed arkadaşlar Irak'tan gelmektedir. Ama Irak Türkmenlerinden sayılıyor. Onun için bekleyin bizi. Nasılsın Muhammed?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, şükür olsun. Nasıl gidiyor bu aralar? Ankara havalar.
1: Ankara havalar. İşte Ankara havalardan dolayı biraz grip oldum.
0: Ha, geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Bu arada ben Muhammed Al-Mufti. Irak'tan geldim. Bağdat'tan, hı hı, daha doğrusu. Kimya mühendisliği okuyorum burada, Ankara Üniversitesi.
0: Evet.
1: Geçen sene geldim, Türkçe okudum ve şimdi devam ediyorum, yani İngilizceyi.
0: İngilizce hazırlık okuyorsun.
1: Aynen,
0: şu an.
1: İngilizce hazırlık.
0: Siz de Ankara Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce mi? Mühendislik?
1: Hepsi İngilizce değil, yani şöyle diyelim, %30 İngilizce. Bunun için yani benden İngilizce istediler.
0: Anladım.
1: Ve şimdi okuyorum onu.
0: İyi, Ankara Üniversitesi zaten kolay bir üniversite değil. Allah razı olsun.
1: Teşekkürler.
0: Ama yani şu aralar zaten rahatsın. Yani sonunda geçen sene diye Türkçe okudun, bu sene İngilizce'de. Ama gelecek sene için Allah yardımcın olsun.
1: İnşallah. Aynen, çok zor.
0: Allah yardımcımız olsun hepimiz.
1: Teşekkürler.
0: Muhammed, sen geçen sene geldin Irak'tan. Evet. Programı başlamadan önce biz konuştuk biraz. Sen normalde, sen Irak'ta yaşıyorsun, Bağdat'ta yaşıyorsun.
1: Aynen.
0: Ama senin ailen, senin baban daha doğrusu Türkmen kökenli.
1: Evet.
0: Değil mi? Türkçe biliyor muydun peki?
1: Ben hiç bilmiyordum.
0: Bilmiyordun hiç.
1: Bilmiyordum.
0: Sizin yani, evinizde hangi dil konuşuyorsunuz?
1: Arapça da konuşuyorum. Evet. Babam şöyle, Kirkük'te yaşıyordu.
0: Ama küçükken, gençken.
1: Küçükken ve gençken. 70 yıllarında ya da 80 yıllarında Bağdat'ta taşındı. Orada evlendi ve orada yaşadı yani.
0: Ha.
1: Bunun için yani evde sadece Arapça konuşuyordu.
0: Sen de Türkmenci bilmiyorsun hiç.
1: Yani bilmiyorum maalesef. Evet, öğrenmedim. Bunun için yani Türkiye geldiğinde en sıfırdan başladım.
0: Ha, sıfırdan başladım. Evet. Türkçe hiç bilmiyordum.
1: Hiç bilmiyordum.
0: Anladım.
1: Çok şükür şimdi.
0: Biliyorsun.
1: Öğrendim. Evet.
0: İyi. Yoksa senin burada programda ne işin var? Türkçe aynen bilmiyorsan. Yabancı mısın? Değilsin. Peki Muhammed, biraz yani sen buraya geldiğinde biraz zorluk çektin mi? Zor geldi mi? Burada mesela Türkiye, sen Bağdat'tan, Irak'tan geliyorsun. Zaten yani Arap kültürüyle Türk kültürü çok ayrı bir kültür değiller. Arasında çok fark yok. Aslında benzerlikler var. Ama yine de Türkiye farklı bir ülke. Sen oradan gelmişsin, Irak. Tamam, oradan derken sanki çok uzak değil. Ötübüsle mi geliyorsunuz? Ötübüsle değil mi?
1: Otobüsle gelebiliriz ama şöyle yani çok zaman alır.
0: Kaç saat sürüyor?
1: Otobüsle yani Bağdat, Ankara'ya kadar 36-38 saat.
0: İnanamıyorum.
1: Evet, çok fazla.
0: Ha, onun için.
1: Ama uçakla 2 saat yani daha iyi.
0: 2 saat, ha, aynı yani Mısır'la yani, Türkiye aynı mesafe. Anladım. Şimdi yani şey diyordum, yani sen buraya geldiğinde zorluk çektin mi? Türk toplumu farklı buldun mu? Tabii biraz, yani biraz da olsa senin baban Türkmen olduğu için belki bir şeyler var yani sizde, yani Arapça konuşsanız bile evde, ama o kültür biraz var. Belki ondan dolayı mesela zorluk çekmemiş olabilirsin. Yani nasıl oldu sen geldiğinde buraya?
1: Yani geldiğimde en büyük zor yani gördüğüm Türkiye'de dil olarak.
0: Her
1: çünkü dil yani hiç bilmiyordum. Ve yani çok hafif bir şeyler öğrendim. Hı. Ve onunla yaşıyordum.
0: Hı.
1: Yani mesela eğer bir şey istedim bir mağazadan ya da bir, hı, yani bir lokantadan, hareketli ya da işaretli.
0: Beden dili kullanarak.
1: Yani kullanıyorum.
0: Aynen, bu zor.
1: Evet. Evet, çok zordu. Ama yani çok fark bir kültür, yani çok büyük bir fark göremedim aslında.
0: Kültür olarak.
1: Evet, kültür olarak yani. Sadece dil hakkında yani.
0: Dil. Normalde evet, zaten Araplar şey düşünüyor yani, Arap

0: toplumlar Türkiye hakkında şey düşünüyor. Bilmiyorum, bu dizilerden kaynaklanan bir şey mi yoksa nasıl bilmiyorum tam olarak. Ama mesela şey diyorlar ya, Türkçe'de çok Arapça kelimeler var ya Osmanlı zamanından kalan. Evet, hatta doğru. Ondan önceki devletlerden kalan, yani Türk devletlerinden kalan Arapça kelimeler. O kelimelerden dolayı şey diyorlar. Zaten bir Arap Türkçe'yi çok güzel bir şekilde öğrenebilir. Hı-hı. Ama bilmiyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Yani evet, Arapça kelimeler olabilir ama bazı kelimeler, ilk olarak bazı kelimeler, o Arapça kelimeler aynı Arapların kullandığı gibi Türkler kullanmıyorlar. Evet. Yani müsait kelimesi mesela, sen müsait misiniz? Müsait kelimesi normalde Arapçada gerçek anlamı yardım, yardımcı ya da yardım etmekten geliyor. Ama evet, müsait Türkçe'de farklı bir şekilde kullanılıyor.
1: Farklı bir şekilde.
0: Müsait mi? Yani meşgul müsün gibisinden, izin alabilir miyiz gibisinden girmek için. Onun için bu ilk olarak, yani o ilk yanlış. İkincisi de dil olarak, dil yapısı çok farklı. Yani hem Türkçe, yani Türkçe tamamen eklemeli bir dil ama Arapça tamamen farklı bir dil. Çeki yani çekimlenen bir dil. Arapçada iştikak denilen şey. Onun için bir tamam, kesinlikle herkes tüm dilleri öğrenebiliyor. Zor dil diye bir şey yok aslında insan istese. Ama böyle Türkçe'de çok Arapça kelimeler var diye o zaman Araplar süper olur, mükemmel olur. Çok kolay bir şekilde öğrenirler diye bir şey yok aslında. Onun için sen, yani örnek olarak sen, işte sen varsın şu an.
1: Evet. Aslında doğru diyorsun. Şöyle bir şey. Yani Türkçe öğrenirken biz çok fazla Arapça köken kelimeler gördük. Hı hı. Ama çoğu, yani farklı bir anlam, farklı bir kullanış.
0: Aynen.
1: Bunun için yani daha zor gördük. Çünkü biz biliyoruz bu kelimeyi öyle anlamı.
0: Aynen.
1: Ama Türkçe'de farklı bir anlam.
0: Aynı şekilde.
1: Ve Tömer günlerde yani hocayla şöyle kullanıyorduk. Mesela bir kelimeyi eğer bilmiyorsak Arapça'da diyoruz. Belki doğru çıkıyor.
0: Belki tutabilir.
1: Aynen, belki tutabilir. Ama her zaman olmuyor. Ve bunu yani zamanla öğrenebiliriz. Yani şey, hangi tabii, kelimeyi nasıl kullanılıyor?
0: Aynen. Hangi kelimeyi hangi durumlarda kullanılır? Yani güzel bir şey aslında.
1: Çok güzel.
0: Ama yani kültürler, yani bir dili öğrenmek, hakikaten bir dili öğrenmek çok güzel bir şey.
1: Çok beğeniyorum ben.
0: Çok güzel. Evet. Ve sadece o dil değil de, sen o bir dili değil de o kültürü, yani o dili konuşan insanların kültürünü, halkını, ahlakını, huylarını, şeylerini öğrenmiş oluyorsun aynı zamanda. Aynen. Yani dil sadece o şeylerden yoksul değil. Yani dil canlı bir varlık aslında.
1: Tabii ki de. Yani şöyle, aslında sadece dil değil, yani hem kültür, hem nasıl kullanılıyor, yani nasıl kullanıyorlar bu dili, hangi durumlarda kullanıyorlar, ne zaman kullanıyorlar bu kelimeler, bu yani yapısı olarak Türkçe'de. Aslında hani çok güzel bir şey öğrendik. Sadece dil değil, yani kültürde çok güzel bir şey öğrendik.
0: Aynen. Şimdi sen Bağdat'ta yaşıyorsun. Sen Bağdat'ta liseyi bitirdin.
1: Evet,
0: orada lise eğitimini aldın.
1: Aynen.
0: Bağdat nasıl bir yer? Nasıl bir
1: Bağdat?
0: Bağdat, yani hatta şehir bile, yani ona bir şehir diyemiyorum. Bağdat bana, aklıma böyle şey gibi, bir ülke gibi geliyor. Bağdat tek başına. Yani sadece başkent değil. Bağdat içinde çok tarih kokan bir yer. Bağdat çok medeniyetler bulunduğu bir yer. Onun için ben böyle, sadece şehir kelimesi bana çok, sen saçmalıyorsun yani. Bağdat'a şehir denmez. Bağdat nasıl bir yer?
1: Bağdat şöyle bir yer. Yani ilk olarak o Irak'ın başkenti. Hı hı. Bunun için yani dediğin gibi çok tarihi bir yer. Hı hı. Çok eskiden İnsanlar orada yaşıyorlardı. Uh-huh. Şimdi son zamanlarda Abbasi zamanlarda Abu Cafer'in Mansur onu yapılmış.
0: O kurumuş.
1: Kurumuş. Aynen. Kurumuş. Onu kurumuş. Bağdat'ı kurumuş. Ve hala devam ediyor. Yani Bağdat çok şey.
0: 8. sanırım. 8. yüzyıl.

0: yılda kurulmuş bu adet.
1: Evet, öyle bir şey.
0: Abbasi döneminde.
1: Evet, yani çok farklı bir şeyler görebilirsin aslında Bağdat. Her bölgede, her mahallede farklı farklı bir şeyler görebilirsin.
0: Farklı milletler, farklı ırklar.
1: Hayır, ırk aynı ırk ama yapısı. Yani her mahalle farklı bir yapısı var.
0: Yani, bina olarak.
1: Bina olarak.
0: Bina olarak, aynen. Anladım.
1: Bunun için yani başka ne diyebiliriz Bağdat hakkında?
0: Kaç milyon siz nüfusun?
1: Irak nüfusu 34 milyon yaklaşık. Hı hı. Ve sadece Bağdat yaklaşık 7 milyon.
0: 7 milyon fazla.
1: Evet, fazla. Biliyorsunuz onu Dicle Nehri, hı hı, oraya onun kenarında yani. Hı hı. Bunun için daha fazla bir güzellik verdi Bağdat'a. Hı hı. Yani gecelerde Dicle kenarında çok mükemmel bir havalar oluyor.
0: Kahire gibi bizde. Kahire mi çok mükemmel, başkent çok mükemmel.
1: Yani sizde Nil var.
0: Olsa, bizde Nil kenarında bilmem geceleri falan işte. Evet. Sen de aynı
1: i̇şte
0: şekilde
1: Dicle var.
0: Dicle nehri.
1: Aynen. Çok güzel işte orada oluyor yani özellikle geceler, yaz gecelerinde.
0: Hı-hı. Ne yapılıyor mesela orada Bağdat'ta?
1: Yani
0: ne yapılabilir yani orada mesela ne yaparsınız orada ne tür eğlence ne tür hangi mesela müzeler falan işte orada var.
1: Müzeler orada var yani Bağdat Müzesi, hı-hı, orada var. Çok büyük bir müze. Hı-hı. Onu görebilirsiniz. Aslında çok tarihi yerler var orada, hı-hı, Bağdat'ta. Hı-hı. Mesela diyebilirim orada bir kule var. Hı-hı. Yani Bağdat Kulesi. Hı-hı. Ve başka bir saat, çok eski bir saat. Hı-hı. Onun adı Kaşle.
0: Kaşle.
1: Evet. Hı-hı. Çok eski bir saat. Yani başka bir
0: o şekilde yani müzeleri.
1: Yani müzeleri evet öyle oluyor. En büyük park orada Bağdat'ta Zavra Parkı.
0: Zavra.
1: Evet. Çok büyük bir park. Hem de hayvanat bahçesi de var. Hı. Evet. Yani bu şekilde.
0: Hı. Çok güzel. Bağdat. Bağdat harika. Aslında başka bir program olsa böyle bir konuşsak da Bağdat'la ilgili böyle tarih.
1: Aynen.
0: Çünkü zaten
1: bitmez yani.
0: Bin bir gece masalları zaten Bağdat'ta Bağdat'ta geçiyordu bir arada.
1: Evet.
0: Halife yani Abbasi halifelerin zamanında. Yani bayağı orada tarih yani. Tarih kokan bir yer. Çok güzel ya. Muhammed sen şimdi geldin Türkiye'ye daha dediğin gibi böyle çok Türk yani az da olsa evet biliyorsun babandan dolayı ama daha Türk kültürünle çok şey olmamışsın. Daha biraz kendini farklı hissediyorsun burada. Geldin tanıştın. Türkiye nasıl buldun? Şehirlerini gezdin mi? Şehirlerini. Neler yaptın? Sen anlat bize yani.
1: Türkiye geldiğimde ilk olarak Ankara'ya geldim.
0: Hı hı.
1: Burada Türkçe öğrenmeyi başladım.
0: Hı hı.
1: Ama bundan önce aslında ben Türkiye'ye daha önce geldim. Hı hı. 2010 geldim
0: 2010'da.
1: Türkiye'ye. Evet. Babamla, abimle geldim.
0: Hı hı.
1: Gezdik, hı-hı, oraya. Gördüm, çok beğendim.
0: Hı-hı.
1: Tekrar geri gelmeyi çok isterdim.
0: Hı-hı.
1: İşte 2015 geldim Ankara'ya.
0: 2015'te.
1: Evet, okudum. Okumayı başladım Tömer'de. Biraz öğrendim. Ondan sonra gezmeye başladım.
0: Evet.
1: Ve tabii ki ilk olarak yani
0: nereye
1: İstanbul'a
0: gittin?
1: Gittim.
0: İstanbul'a.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mükemmel bir yer, mükemmel bir şehir.
0: Hı-hı.
1: Çok beğendim. Tüm tarihi şeyleri gördüm. Camileri orada çok güzel, çok beğendim. Ve en sevdiğim şey İstanbul'da Boğaz manzarası.
0: Boğaz
1: özellikle
0: mesela.
1: Gecede.
0: Gece.
1: Yani gerçekten onun gibi görmedim hayatımda.
0: Öyle.
1: Çok çok güzel.
0: Hı-hı.
1: Çok beğendim onu. Orada binalar çok beğendim. Yani hayran oldum. Çok güzel bir binalar var orada. Tarihi binalar hem de yeni binalar.
0: Ben aslında bana sorarsan ben İstanbul'daki yeni binaları sevmiyorum.
1: Hmm.
0: Hepsi gökdelen. Kendimi böyle Yani evet, modern bir şehir olabilir, şey olabilir de zaten modern, yani dünyada modern şehirler artık gökdelen falan yapıyor ama ben o yerlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Yani böyle hep gökdelen, kendimi çok küçük hissediyorum. Değişik, ben daha çok doğal yerleri seviyorum. Eski tarihi yerleri seviyorum. Tabii bu benim görüşüm.
1: Benim görüşüm öyle. Yani diyorsun çok küçük hissediyorsun eğer çıkmazsan. Ama çıktıktan sonra bu binalara baya bir fark, bir görüş görürsün.
0: Tamam, olabilir. Ya şu an biz bir psikoloğa ihtiyacımız var. Bir şimdi bizim analiz yapsın.
1: Aynen, işte ben İstanbul'da tam adı hatırlamıyorum ama en yüksek küle oraya çıktım. Tüm İstanbul'da izledim. Gerçekten mükemmel.
0: Hisar'a mı çıktın yoksa? Hisar.
1: Hisar'a.
0: Hisar'a evet, çıktın. Aynen. Hisar mükemmel. O başka bir şey. Ben de çıktım.
1: Mükemmel bir
0: bu harika
1: küle yani.
0: Bu
1: gerçekten
0: harika.
1: Gerçekten çok çok,
0: bu
1: çok harika. Beğendim.
0: Bu gökdelen değil.
1: Aynen. Başka ne yaptım? Başka şehirlere de gezdim.
0: Nereye gezdin mesela?
1: Bursa'ya gittim.
0: Bursa'ya gittim.
1: Uludağ. Yani tabii çıktım. Ki de.
0: Sen çok, yüksek çok yerleri güzel seviyorsun galiba.
1: Aynen, çok severim. Orada şey çıktım. Tilifre'ye çıktım. Çok beğendim. Çok farklı bir şey yani. Şehirde yani...
0: Korkmadın mı?
1: Yok, korkmadım. Yok. Korkmadım. Çok güzel. Yani aslında şehirde hiçbir şey yok. Kar yok. Hı-hı. Ama Uludağ'a çıktıktan sonra yani bayağı farklı bir şey gördük. Çok kar vardı. Ondan sonra yani kayak falan yaptık orada. Çok güzeldi. Başka şehirlere nereye gittim? Biraz Karadeniz'e geçelim. Trabzon'a gittim. Aynen. Geçen Kurban Bayramı'nda gittim. Hı-hı. Trabzon'a. Uzungul'a gittim. Evet, yani orada
0: balık yemişsin kesin.
1: Tabii ki de. Orada yani çok severim ben balığı orada. Orada çok farklı bir şey. Yani hem göl hem de dağlar arasındaki hem de yeşil bir yer.
0: Yeşil. Aynen.
1: Yani mükemmel bir şey.
0: Hı-hı. Hakikaten çok güzel. Peki başka nereye gittin?
1: Antalya'ya da gittim.
0: Vay be ya. Evet. Yeni geldin. Tüm şehirleri gezmişsin.
1: Aynen. İşte Antalya, Akdeniz. Yani başka bir şey. Yüzmeyi ben çok severim. Onun için orada çok yüzdüm ve arkadaşlarımla çok takıldım. Orada çok şeyler yaptık.
0: Bir şey merak ediyorum. Oradaki balıkların tadı farklı mı?
1: Gerçekten yemedim orada.
0: Orada yemedin. Antalya'da yemedim.
1: Antalya'da yemedim.
0: Farklı mı abi Antalya'daki balıkların şeyi, balıkların tadı? Yani Akdeniz'in balıklarıyla Karadeniz'in balıkları farklı. Kasım abi farklı diyor. Evet. Ben de merak ettim de acaba. Başka nereye gittin?
1: Başka nereye gittim? Zonguldak'a gittim. Aslında Zonguldak'a gittim sadece bir şey için. Sadece... Yani yüzmek için.
0: Ha, yüzmek için sadece.
1: Aynen.
0: Vay be.
1: Bir gün.
0: Muhammed'e mi bakın ya arkadaşlar? Sadece yüzmek için Zonguldak'a gittim.
1: Bir arkadaşımla oraya gittik. Aynı günde gittik ve geri geldik.
0: Kaç saat buradan? 3 saat yoksa?
1: 3 saat, 3,5 saat. Öyle çok bir şey. Çok yakın, evet, bir yer yani. Gittik işte orada plaj falan yani takıldık. Gecede geri döndük.
0: Baya maşallah.
1: Çok güzel.
0: Geziyorsun ya Muhammed, geziyorsun, tuzuyorsun.
1: Ne yapayım, çok güzel Türkiye.
0: Tadını çıkartıyorsun. İyi iyi ya, sen daha gençsin, tadını çıkart. Evet. Başkanına soracaktım. Şimdi mesela Irak'ta zaten benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan zaten Arap kültürü yemek olarak, yemek kültürü, Arapların yemek kültürü farklı şeylerden. Yani çok farklı değil Türk yemek şeyinde. Ama mesela orada mesela en meşhur, Irak'ta en meşhur yemeğiniz ne?
1: En meşhur dolma diyebiliriz.
0: Dolma. Ama evet, dolma ortak. Dolma ortak da burada,
1: evet,
0: yapıyoruz.
1: Ortak ama
0: Mısır'da
1: farklı.
0: Mısır'da da yapıyoruz biz.
1: Ama farklı bir tadı var.
0: Yani hiç... Ben daha önce aslında yedim. Bir arkadaşımız vardı Iraklı. bize şey getirilmiş, Allah razı olsun, dolma getirdi oradan. Ama dolmanın hakikaten tadı farklıydı. İçinde şey var, sarımsak mı koyuyorlar? Sarımsak, evet. İçine sarımsak koyuyormuşsunuz. Hı-hı. Bir de çok fazla limon sıkıyorsunuz.
1: Limon, evet.
0: Çok fazla,
1: çok
0: limon
1: fazla,
0: sıkıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir de yani biraz yağlı.
1: Yağlı, aynen.
0: Yağlı. Evet, tamam. Güzel, arkadaşım getirdi, Allah razı olsun. Çok güzel, çok mükemmeldi. Annesi mi yaptı, kendisi mi yaptı, tam olarak hatırlamıyorum. Buradan ona selamlıyoruz bu arada. Arkadaşımızın ismi Nura. İşte yani güzel, eline sağlık, çok mükemmeldi ama çok fazla limon var içinde, yani farklı. Mesela mısırda biz daha farklı yapıyoruz, mesela bu kadar limon sıkmıyoruz içine, yani hatta limon tamamen sıkmıyoruz, herkes kendi isteğine göre, kendi tabağını alarak kendi isteğine göre sıkabilir. Bu içinde de şey olmuyor, bizde sarımsak olmuyor sanırım. Türkiye'de de aynı şekilde.
1: Aynen, işte orada yani şöyle, limon içinde yoksa
0: dolma yok.
1: Dolma yok. Lezzetli değil.
0: Lezzetli
1: öyle
0: değil.
1: Öyle yani biz sayıyoruz. Evet, yani onu çok limon koyuyoruz içinde.
0: İçine.
1: Bunun için daha tadı veriyor dolmaya.
0: Tat veriyor. Yani sizin işte yemek tadınız.
1: Evet, biraz farklı.
0: Evet, ama güzel. Başka meşhur olarak ne var mesela?
1: Başka yemek. Bir balık var orada.
0: Hmm.
1: Ama onun adı...
0: Dicle Nehri'nden.
1: Dicle Nehri'nde, aynen.
0: Vay vay, evet. Vay. Arkadaşlar geçen bir bölüm vardı, bizim arkadaş vardı Sırbistan'dan, Damir. Damir'i hatta sen tanıyorsun.
1: Aynen, tanıyorum.
0: O da Tuna Nehri'nden falan işte balıklar. Herkes kendi şeyinden söylüyor. Ben de diyorum ki Nil Nehri'nden. Yani, balıklar sizin Dicle.
1: Evet, balık orada yani mükemmel gerçekten. Hı-hı. Farklı bir yonla yapılıyor. Onun adı mezguf diyoruz, onun
0: mezguf.
1: Yemek. Evet.
0: Balığı, nasıl yapıyorsunuz?
1: Balığa getiriyoruz. Bir ateş yakıyoruz. Onun etrafında balığa koyuyoruz.
0: Közlüyorsunuz. Yani böyle...
1: Közlemiyoruz aslında.
0: Şey gibi. Ne diyorlar ona? Bizde Mısır'da ya da Bedevilerin çölde bulunan kabileler, bulunan insanlar yemekleri ya da etleri şey pişiriyorlar böyle. Sanki böyle yuvarlayarak böyle. Kavrayarak böyle. Aha. Şeyin ateş altına bir ateş var. Sanırım sizde de aynı şekilde
1: aynen,
0: balıkçı.
1: Aynen, yonla yapılıyor. Evet. Hı-hı. Doğru. Ve aynı şekilde çok limon koyuyoruz onun üstünde.
0: Ama bu balık yani, tamam, anlaşılır yani. Balık, evet. Limon, balık olmadan nasıl diyeyim? Limon olmadan balık olmaz.
1: Tabii ki de.
0: O var.
1: Ve bu yonla yani çok çok mükemmel oluyor.
0: Ne yani limon dışında bunun mezgüfün ne özelliği var?
1: Ne özelliği var? Bu
0: hangi baharat kullanıyorsunuz ya da nasıl?
1: Yani şöyle, baharat olarak çok fazla koymuyoruz ama ateş onun çok güzel bir koku veriyor ona.
0: Hmm.
1: Yani farklı bir tadı veriyor.
0: Tamam, neyle birlikte farklı? Ama bu sanırım bu farklı bir balığın türü.
1: Sadece şey, Dicle'nin nehrinde balıkları. Yani şey,
0: büyük
1: nehri...
0: Büyük mü, küçük mü?
1: Evet, büyük. Çok küçük büyük. Olmuyor.
0: Hı, küçük olmaz.
1: Aynen. Yani sadece nehri balıkları.
0: Hı hı.
1: Çok fazla bir tadı veriyor yani.
0: Peki pilav mı kullanıyorsunuz?
1: Yani fark etmez.
0: Yanında ne kullanıyorsunuz?
1: Pilav olsun yani, bazen şey, ekmek de olsun.
0: Hı-hı.
1: Ekmekle yiyorlar. Ama dediğim gibi büyük olsun. Yani büyük
0: balık.
1: Evet, büyük bir balık.
0: Bir balık ve o şekilde yani ateş üzerinde böyle yuvarlayarak,
1: evet.
0: Balığı ördürüyorsunuz ya.
1: Ne
0: yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne işkence ediyorsunuz balıkları?
1: Aynen, işte balık.
0: Tamam. Başka var mı böyle farklı bir yemek? Yani Irak'ta olup da Türkiye'de olmayan.
1: Yani...
0: Çok farklı. Bir yemek.
1: Çok farklı. Yani gerçekten görmedim çok farklı bir yemek aramızda.
0: Hı.
1: Ama farklı bir şekilde yapılıyor. Yani
0: hı.
1: Bazen aramızda yani şöyle
0: bir baharat farkı.
1: Baharat
0: bir,
1: farklı, tadı farklı. Evet.
0: Aynen,
1: ama hemen hemen aynı yani.
0: Aynı. Peki burada Türkiye'ye geldikten sonra burada Türkiye'de olup da Irak'ta olmayan bir yemek çok farklı ya da çok sevdiğin, Türk kültürüne ait bir yemeği çok sevdin mi? Farklı burada. En sevdiğin böyle yemek.
1: En sevdiğim yemek Türkiye'de. Çok zor bir soru.
0: Hepsini seviyorsun.
1: Aynen.
0: Hepsini seviyorsun.
1: Aynen. Hepsi seviyorum.
0: Ama belli etmiyorsun. Hiç belli bir yok yani şu
1: yok,
0: an.
1: Yok ben yani çok yiyorum ama çok
0: maşallah çok kilo maşallah almıyorum. Arkadaşlar kilo almıyor.
1: Aynen. En sevdiğim yemek burada hani şey tavuk çok farklı bir tadı var.

0: Türkiye'de.
1: Yani, daha güzel.
0: Daha güzel. Evet, daha lezzetli.
1: Nerede yedin? Nerede? Çok merak ettim şu anda.
0: Her yerde yedim.
1: Tamam. Her yerde yiyorsun. Evet. Daha güzel diyorsun.
0: Çok güzel yani. Farklı bir tadı var. Tabii ki de burada çok çorbalar yapılıyor Türkiye'de.
1: Burada çok çeşit, çeşit. Kültürü evet. Çok çeşit.
0: Çeşitli bir çorbalar. Yani her gün yani yeni bir çorbayı
1: bir ezgelin çorbası, bir mercimek çorbası, bir neydi, yoğurt çorbası, bir tarhana çorbası, bir de çok işkembe aynen. Çorbası. Yani çorbalar bitmiyor burada.
0: İşte... yoğurt çorbası çok
1: Şiriye
0: farklı.
1: Çorbası.
0: Evet, çok farklı geldi bana. Daha önce denemedim.
1: Hangisi?
0: Yani yoğurt çorbası.
1: Yoğurt.
0: Evet.
1: Ben yoğurt çorbasını sevmiyordum.
0: Yok, ben seviyorum şimdi.
1: Ben sevmiyorum.
0: Başka yani ne olabilir? Yani dediğim gibi yemeklerimiz hemen hemen aynı. Evet. Çok sevdim ben onu.
1: Buradaki tatlılar falan.
0: Tatlılar işte. En sevdiğim tabii ki de baklava.
1: Baklava.
0: Yani başka bir
1: neyli
0: şey.
1: Neyli seviyorsun? Antep fıstıklı mı seviyorsun yoksa cevizli mi seviyorsun?
0: Yok, fıstıklı seviyorum. Çok severim ben fıstıklı. Başka ne severim burada tatlılar? Ya çok çeşit bir tatlılar
1: çok
0: burada.
1: Çok çeşitli. Burada var ama.
0: Trileçe de çok çok severim.
1: Trileçe.
0: Baya bir şey yani.
1: Seviyorsun.
0: Bir... Evet.
1: Maşallah. Yemekle aran maşallah.
0: Aynen. Her şeyi aradım. Yani yemek hakkında her şeyi biliyorum.
1: Peki Muhammed şeyi geçelim. Burada Türkiye'de sen yani evet gezmek, tozmak, yemek falan işte. Sen onun dışında neler yapıyorsun?
0: Neler yapıyorum? Yani kültür hakkında daha araştırma yapıyorum. Yani her gün yeni bir şey buluyorum. Hı hı. Tarih hakkında yeni bir şey
1: Türkiye,
0: bulmayı. Evet, Türkiye
1: tarihi hakkında.
0: Aynen. Her gün yeni bir şey bulmaya çalışıyorum.
1: Etkinliklere falan katılıyor musun?
0: Evet, tabii ki de yani.
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: Ne yapıyorum mesela?
1: Yeni arkadaşlarla ediniyor musun? İster Türk olsun, ister misafir, uluslararası arkadaş.
0: Uluslararası arkadaşlarım yani daha nasıl... daha farklı bir tadı veriyor. Çünkü onlar benim gibi yani yabancılar, bilmiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi daha seviyorlar.
1: Ben artık yabancı kelimesini kullanmıyorum. Yabancı değil. Uluslararası öğrenci, misafir öğrenci, yabancı değilsin. Yabancı mısın? Yok, değilim.
0: Yok, değilim. Aynen, öyle diyoruz. Bunun için yani çok gezmeyi istiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi istiyorlar. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Hı-hı. Orada müthiş bir yer. Hı-hı. Gerçekten. Yani onun tarihini bildikten sonra yani farklı bir görüş hakkında gördüm. Hı-hı. Çok beğendim. Manzarası da çok çok güzel. Hı-hı. Yani deniz kenarında yani müthiş bir şehir.
1: Çanakkale zaten yani şey dışında yani güzellikten, manzaralar dışında çok önemli tarihi bir yer olarak hem değerli. Yani Türkler için, Türk toplumu için çok önemli bir yer.
0: Aynen.
1: Çanakkale şehirleri zaten. Çanakkale güzel ya. Çanakkale güzel
0: çok,
1: yani.
0: Çok güzel yani. Onun tarihini de bildikten sonra çok farklı bir şey bana
1: gerçekten
0: geldi.
1: Aynen. Evet, etken çok farklı bakıyorsun.
0: Önemli. Yani önemli bir yer Türkler için. Çok yani... Güzel, çok güzel.
1: Anladım. Peki burada Türk arkadaşlarım var mı?
0: Tabii ki var.
1: Nasıl, neler yapıyorsunuz mesela?
0: Neler, çok eğleniyoruz Türklerle gerçekten. Yani keyifli bir arkadaşlarım var. Eğlenceyi seviyorlar. Farklı bir... kültür gelen insanlarla
1: kültürden gelen, evet,
0: insanlarla tanışmak istiyorlar. Benim yani beni
1: İyi,
0: çok,
1: çok
0: seviyorlar.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Yabancı diyorlar ki çok tatlı konuşuyorsun Türkçeyi. Aynen. Hem de çok bana yardım ediyorlar gerçekten.
1: Helal razı olsun.
0: Yani dil hakkında ya da başka şeyler hakkında tavsiye veriyorlar ya da yani çok severim onları.
1: Peki Muhammed, başka bir şey soracağım da ya da aynı soru farklı bir şekilde. Sen burada arkadaşlarla çıkıyorsun, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Okulunda var, ders çalışıyorsun. Başka aktiviteler falan yapıyor musun? Farklı kurslara gidiyor musun mesela?
0: Tabii ki de. gitar şimdi gitmeyi gitar. Başladım. Evet. Onu öğrenmeyi başladım.

0: nasıl gidiyor gitar?
1: Güzel gidiyor ama zor. Ama zaman lazım. Evet. Onu çok çalmayı severim. Yani öğrenmeyi gidiyorum. Başka ne için gidiyorum? Çevirmeyi de katıldım.
0: Ha, çeviri, tercüman.
1: Evet, tercüman. Arapça ve Türkçe. Onu katılıyorum. Çok mükemmel bir şey gidiyor. Yani fazla boş zamanım yok. Hakkında.
0: Maşallah.
1: Evet. Evet.
0: Maşallah. Ya, gelecek sene de hiç olmayacak.
1: Aynen. Bunun için ben şimdiden hazırlanıyorum yani.
0: Aynen. Muhammed, burada şeyden bahsedersek, yani Türk arkadaşlarına burada mesela hiç böyle bir, yani bir Türk arkadaşın var da onun evine gittin mi, ailesi seni çağırdı mı, öyle bir şeyde bulundun mu hiç? Yani böyle aile ortamında bulundun mu?
1: Tabii ki de yani bulundum, hem de çok arkadaşlarım öyle şeyler istedik. Hı hı. Ama ben yani utanıyorum. Aynen, gitmeye utanıyorum, çok utanıyorum.
0: Ama bence gitmen lazım. Yani özellikle öyle arkadaş, yani samimi bir arkadaşın varsa, hı hı, ve eğer davet ettiyse evine, bence gitmelisin. Çünkü hakikaten hayat orada değişiyor. Yani aile ortamı Türkiye'de, aile ortamı çok daha güzel. Yani tamam, gençlik, böyle arkadaş ortamı mükemmel falan da, gidiyoruz, eğleniyoruz falan, şey yapıyoruz. Ama Türk kültürünü öğrenmek istiyorsan, içinden dedikleri gibi içinden öğrenmek istiyorsan, gerçek olduğu gibi öğrenmek istiyorsan, o zaman aile ortamından öğreneceksin. Ya değerleri öğreneceksin. Anne baba, yemek falan, işte o ortamdan öğreneceksin. Ve sadece de Ankara'dan değil de çok daha Anadolu'ya git, oradaki ailelere ziyaret et eğer arkadaşların varsa, kesinlikle çok daha farklı ve tadı farklı. Bence gitmelisin, utanma. Tamam. Ama samimi arkadaşlarınla. Herkesle böyle o zaman.
1: Yok, beni, olmaz. Ayıp olur.
0: Beni ailene götür falan işte.
1: Yok, çok ayıp olur. Tamam. O zaman inşallah gideceğim.
0: İnşallah.
1: En yakın zamanda.
0: Yani bu benim tavsiyem. Başka ne soracağım? Buraya mesela Türkiye'de mühendislik okuduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani tabii çok daha var da mezun olana kadar.
1: Evet.
0: 5 mi? 6 mı?
1: Daha 4 sene var. Yani gerçekten şimdi tam bir plan koymadım. Ama kafamda çok bir, yani çok şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi bir iş kurmak istiyorum. Ve Türkiye'de belki olur, başka bir ülkede de olur, ülkemde de olur. Yani tam karar veremedim.
0: Anladım.
1: Çünkü biliyorsunuz her yıl insan farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey görüyor. Onun kafa yani değişiyor. Anladım. Sürekli değişiyor.
0: Anladım. Peki burada nerelere gitmek istiyorsun? Yani böyle gitmek istediğin bir şehir var mı? Çok gitmek istediğin, daha gitmediğin?
1: İzmir.
0: İzmir'e gitmek istiyorum. Evet. İtalya'ya gittin. İzmir'e de mi gitmek istiyorsun?
1: Tabii ki de. İzmir'e gitmek istiyorum. Başka Mersin'e gitmek istiyorum.
0: Mersin güzel.
1: Van.
0: Van'a
1: gitmek
0: bir
1: istiyorum.
0: Bir de güneyde bir git. Güney mükemmel. Urfa, Mardin mükemmel. Orada yemekler harika.
1: Evet.
0: Harika harika.
1: Hatay'a gitmek çok istiyorum. Orada yemekleri çok güzel diyorlar yani. Tüm Türkiye'yi gezmek istiyorum. Ama çok farklı yani. 81 şehir çok fazla.
0: Çok fazla. Evet. Ama inşallah zamanlı olur belki.
1: Evet, inşallah.
0: Peki Muhammed, hakikaten bugün seninle sohbet etmek güzel. Programımız güzel geçti, renkli. Senin bu ruhun, bu enerjinle birlikte güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Ama maalesef uyarı geliyor ve programımızın sonuna geldik. Ve biz arkadaşlar yani bitirmek zorundayız.
1: Evet.
0: Hakikaten çok memnun oldum geldiğin için, bugün davetiye kabul ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar, haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
3: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum, çok seviyorum.

Hep Türkmen Cemaatleri 3. kısım. Başım kızdı çepnisi. 16. yüzyıl ortalarında 6 hane ve 6 gelir vergi nüfusu olan bu Çepni şubesinin 1630'da Hüseyin Bey'in yönetiminde 36 asker, 25'i evli hane ve toprak gelir vergisi, biri de gelir vergi nüfusu ile 3958 adet koyunları bulunmaktaydı. 1642'de Adana, Aydın ve Saruhan vilayetlerinde oldukları anlaşılan Başım Kızdı Çepnisi'nin 30'u toprak vergisi,

Kürtler Rumkale vilayetinde olan bu cemaat mensuplarının bu tarihte de 25'i toprak vergisi olmak üzere 30 asker vergi nüfusu ile 1526 adet koyun ve 40 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de Avca Koyunlu yakınlarında oldukları anlaşılan bir başım kızlı çeplisi şubesinin 7 asker vergi nüfusu ile 427 adet koyunları vardı.

Bu zamanda Menteşe bölgesinin Emlak İdare Bölümü, Çatlı Köyü yakınlarındaki Toyluk Gölü adlı yerde sakin olan bir şubesi, 13 toprak vergi nüfusu ile 3 adet deveye, yine aynı bölgede Bilan adlı köyde sakin olan bir mahallesi, 6 asker vergi nüfusu ile 2 adet deveye, Karahisar'ı sahip idari bölümü bulunan ve göçer oldukları ifade edilen başka bir mahallesi, 9 toprak vergi nüfusuna, bir diğer mahallede ise 14 asker vergi nüfusu ile 1827 adet koyun ve 15 adet de deveye sahip bulunmaktaydı. Bugün Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın vilayetlerine yerleşmiş bir halde bulunan Çepniler herhalde bunlardan başkası değildir.

Bayat. Bayat adı esasen Türkmenler arasında yer alan büyük bir boyun adı olmakla birlikte Halep Türkmenleri arasında da Bayat adını taşıyan küçük bir cemaat yer almaktaydı. 16. yüzyılda yine aynı adı taşıyan boyun içerisinde yer alan ve 1526'da 28 hane, 1536'da da 5 asker vergi nüfusuna sahip bulunan bu cemaat mensuplarının 1642'de 1 asker, 1663'te de 2 asker vergi nüfusu Şam vilayetinde bulunmaktaydı. 1673'te ise Bayatlı Bayadı adıyla bilinen ve Rüstem Bey'in yönetiminde olduğu anlaşılan bu cemaatin 12 toprak vergi nüfusu ile 831 adet koyunları vardı. Değerli 97.8 MHz yurt efendim.

Şamlı bele süreyim yolumu. Altınlardan alayım dalını. Üç güzele dokutayım çulumu. Alma gözlü, kız perçemli kıratımı.

Başını başımdan yukarı tutar. Haykırır köpüğü başımdan atar. Kaçarsa kurtulur, kovarsa tutar. Alma gözlü kız perçemli kırar.

bayındır. Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılda bağımsız cemaatlerden biri olarak görülen Bayındır cemaatinin 1630'da 43 hane vergi nüfusu ile 53.558 adet koyunları, 1642'de ise Bayram Hoca'nın yönetiminde 53 asker vergi nüfusu ile 20.347 adet koyunları ve 267 adet de develeri vardı. Ayrıca 1642'de Bayındır cemaatinden 100 adet koyunu olan bir asker de Şam vilayetinde bulunmaktaydı. Fakat 1642'de Bayram Hoca'nın yönetiminde 154 hane vergi nüfusunun yeni ilde bulunması, bunların gerçekte sayıca daha kalabalık

Rakka eyaletinde Belih Nehri'nin doğu yakasına yerleştikleri anlaşılan ve toplam sayısı 100 asker olan Bayındır mensupları 1628'de firar etmiş iseler de ertesi yıl Fırat Nehri'nden geçilerek yerleşim mahallelerine geri götürülmüşlerdir. Öte yandan Bayındır cemaatinden 20 asker Rüstem Beyoğlu Halit ve Kara Ramazan adlı beylerin yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlar.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

0: Atma yeğul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şuan eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymarı toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mene sinerem, yara siner. Bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz asak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çarşıgın toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar haver eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şarvan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş, hebes yağlı yer sever. Bir baş vur, dostum bize bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan, dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, Şerfiş'ten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil aydı. Kazanda kaldı aşım, aş başlırdı kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene terşi bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üracım gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister.

giden yetti. Dünyadan giden yetti. Ali yetse zulmetme, bin Ali giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. Varım yokum yarıydı, elimden o da yetti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik ömürde.

içine dert olacak. Sana bu son bakışım, içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış, içine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü, bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Ağustos'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek, Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar, doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

Kan aynı kan, zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gül, zafer güldür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer gün.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfra ettin aferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafırım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.